20 gige kohça kod yine logo radyo. Yay makkar ge radyo kohça kod yine logo gelere.